0: diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık geç oldu.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sarmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların, bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremez.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram LiderGayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun. Nerelerden düşürenlerden.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için. Artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Spor.
1: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

Aa benim diyor sömsöm yarim. Vay bir yolcuk diyor. Öpsem yarim. Vay kurban olayım ya. Vay kurban olayım ya. Selamlar, sevgiler, saygılar, hayırlı işler, bol kazançlar, kurban olduklarım, işiniz gücünüz rast gitsin. Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzeriniz olsun. Cenab-ı Mevlam işinize iş, gücünüze güç versin, kurban olayım ya. Canınızı yerim, kurban olduklarım, ne örüyorsunuz? Valla uzun zaman oldu gelmeyeli ya. Valla sabah vardiyasındaydım, 3'te kalktım. İşimizi hallettik, valla anca yayına geldik, kurban olayım. Normalde... Affedersiniz, ayıptır söylemesi, kızımı alıp dereye gideceğim. Vallahi sarı ışığın oradaki var ya, kurban olayım vallahi ya. Ama olmadı. Olsun. Var ol Ömer abi, var ol. Canını yerim. Masey sana kurban olsun. Kardeşin senin köpeğin olsun, kurban olayım. Ömer Kurt. Adamın kralı, eyvallah. 7'den 77 neden varsa, Jüpiter'den varsa, yavru vatan Kıbrıs'a, kurban olayım herkese. Kucağımın an, selam olsun, canınızı yerim. Hadi bakayım.

Efendim şöyle geldiğimiz belli olsun. 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Şöyle geldiğimiz belli olsun. Mesajlar, istekler, günaydın mesajları gelsin, kurban olayım valla. Şarkıları uydurursak çalacağız. 8-8-2006-2026 günlerden cumartesi, hafta sonunuz güzel geçsin. Canınızı yerim. Ömer abi. Adam. Ömer Kurt. Vosvoslara fısıldayan adam. Bungalovların mimarı. Adam. Valla öyle bir bungalovu var ki Samsun Vosvos bungalovdu değil mi abi? Adam adam. Canını yerim senin. Bütün kontenjanlar dolu kardeş. Önümüz aylara bakacağız. Rabbim bol kazanç versin. Sana ve bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. 0542-744-6555'ten günaydın mesajlarınızı, şarkılar, istekler gelsin. Canınız yerim. Hadi bakalım.

La kardeş oturmaya gelmediniz ha. Vallahi şöyle kolları elleri bir kaldırın ya. Ebru yenge orada mısın? Vallahi bak. Sen olmasan Ömer abi radyo falan yok yani. Onu da söyleyeyim yani. En güzel şarkılar sana gelsin. Azra kardeşime, kızıma gelsin. Uras adam sana gelsin. Radyomuzu dinleyen 105 frekansında ve www.tutkufmturkiye.com üzerinden internet aracılığıyla bizlere kulak veren bütün dostlara gelsin. Gurbet elleri de, el memleketlerinde, yurt dışlarında internet aracılığıyla bizlere kulak veren dinleyicilerimize gelsin. Canınızı yerim, kurban olayım. Hadi bakayım.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı. Oh,

0: Önce. Vay canınız yerim, kurban olayım. 9.49 Türkiye'nin ortak saatleri, en güzel şarkılarla Bolu'luyum Bolu'lu devam edeceğiz. Bolu'ya doğru şöyle yer alalım. Ramazan senden geliyor lan, canını yerim. Ramazan Çelik'ten gelsin. Vay vay vay vay vay vay. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Nergül yenge diyor ki Müjgan şarkısı çalarsan biraz daha koparız diye. Nergül yengemize selam olsun. Sevgili Engin Kaya. Engin Kaya da köye gidiyordu biraz önce. Valla. Cevizli köy müydü sizinki? Adam çalışıyor ya. Valla. Az sözünü geçir de Nergül yenge ona de ki bak. Çok çalışıyorsun da az bir kendine frenle de. Yemin ediyorum bugün gık diye düşecek var ya harbiden. Çok kötü olacak vallahi. Canını yerim. Ramazan Çelik'ten sonra Müjgan gelecek. Akabinde yine oyun havalarıyla bizler buralardayız. Haydi bakalım.
1: Aykut'la oynamaya doyamayacak.

Ne diyor ne diyor? Tenhalara gelmedin, hiç yüzümü güldürmedin. Bir öpücük diyor istedim diyor. Muah deyip diyor öptürmedin diyor. Kurban olayım, bu nasıl bir şarkı lan? Umut Çakır. Eyvallah. Efendim en güzel şarkılarla Tutku FM'de Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ediyor. Valla en güzel şarkılarla cumartesi günündeyiz. Sevgili Kadir Mırık kardeşim, eyvallah Kadir'im, Bafra yolundalarmış şu anda. Beni dinliyorlar. Eyvallah, işiniz rast gitsin. Yolunuz açık olsun. Bafra merkezde tabii radyomuz çekmiyor ama Gerze tarafında çekiyor. Sahil yolundan devam ettiğin için yani Bafra biraz arada kalıyor. Bizim frekans başka radyoya giriyor orada. O sıkıntı yani. Yani oranın bir kulağını çekeceğim ben, az kaldı. Engiz çıkışındayız. Bafra'ya doğru gidiyoruz abi diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gitsin. Cenab-ı Mevlam yolun açık etsin. Şimdi Taner Olgun'la devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkısıyla. Diyor atalar bilmişler diyor. Öğütler vermişler. Şimdiki nesile neler söylemişler. Z kuşağı. Vay kurbanlar size. Vay canınızı yerine. Hadi bakayım. Devam ediyoruz.

vay vay vay vay vay vay canerim kardeşim. Kaptanım kolay gelsin. Bizim şubedeki Murat abi ve Murat abiye de Ayten gel, Nurten gel, Hayriye gel, Huyriye gel. Valla vardı öyle bir şarkı, evet. Ben niye çalmadım onu uzun zamandan beri ya? Valla Çankırlı Şaban mı söylüyordu onu? Dur dur, hemen bulup çalacağım. Senin için canerim benim. Kardeşim Atakum şubeye gelsin. Canınız yerim, işiniz gücünüz az gitsin. Sevgili Murat abime gelsin. Bu şarkı da size gelsin. Sonra Murat abiye de en güzel şarkıları gönderelim.

0: Nasılsınız dede?
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

geliver geliver diyor. Kibar urban olayım geliver. 10-20 Türkiye'nin ortak saatleri. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Mertcan Turan benim güzel kardeşim, benim değerli kardeşim. Değer verdiğim kardeşlerden bir tanesi, güzel kardeşim. Gurbette olan sevgili Murat Deli Salihoğlu kardeşimiz için sıradaki en güzel şarkıları istedi. A9 koğuşundaymış kendisi. Murat Deli Salihoğlu. Kardeşim benim, ne zamandan beri seni söyleyeceğim. Böyle bir unutuluyor, bir aksilik oluyor, bir şey oluyor. Kusura bakma Murat'ım. Tez zamanda inşallah yanımızda olursun. İnşallah tez zamanda kavuşuruz. Sevgili Mertcan Turan kardeşimizden Murat Deli Salihoğlu'na en güzel şarkıları gönderelim. İkisi de benim can ciğer kardeşlerimdir. Çok sevdiğimi kardeşlerimi buradan belirteyim. Onlara da kucak dolusu selamlarımı ileteyim. Halkalı şeker yapalım. Akabinde buralardayız. Canınız yeri. 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp hattı. 0542-744-6555. Evet. Halkalı şeker vallahi istekti vallahi ya. Canınızı yerim. Hadi bakalım devam ediyoruz.

Evet, yönetim kurulu başkanımız Ramazan Sezgin. Bizleri dinliyor. Ona da kucak dolusu selamlar. En güzel şarkılar kendisine gelsin. Evet, mesajlar var hemen. Mesaj kutumuza bakmadık vallahi. Günaydın, hayırlı yayınlar Evmin Güççüoğlu. Balkondan kahvaltı yaparken seni dinliyorum. Sabah sabah neşeli türkülerle güldürdün beni diyor. Sıradaki türküyü Nail amcanla bana armağan eder misin? Saygılar demiş. Eyvallah. Selam abi, ben Büyükşehir'de merkez şubeden Ayhan Hüseyin Kağıt'tan bir şarkı seviliyorsun Kaptan Aykut demiş. Eyvallah, cansınız. Hüseyin Kağıt'tan bu şarkıdan sonra gelsin o zaman, değil mi? Bu şarkıdan sonra bir Hüseyin Kağıt yapalım yani. Vallahi özledik zaten. Hadi bakalım, devam ediyoruz.

İstek üzerine bir tane daha Hüsnü kağıt göndereceğiz. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Hafta sonunuz güzel geçsin. Tutku FM 105 frekanslarında Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ediyor. Sevgili komşum, vay Fatih abi, eyvallah eyvallah, hoş geldin sen de. Fatih abime kucak dolusu selamlar. Sevgili karşı komşuma, Fatih abiye kucak dolusu selamlarımı göndereyim. O da bizim mahallede Zülal Market'teymiş. Sevgili Zülal Market'te Necmi abimize de kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletelim. Necmi abi selam olsun. Benim kızımın adı da Zülal'e bu arada. Sevgili Fatih abiye ve sonrasında Zülal Market'e ve Necmi abimize şarkılarımızı, türkülerimizi armağan edelim. Hatice Hanım hoş geldiniz. İyi yayınlar demiş. Eyvallah. Hüsnü Kağıt'ın o güzel şarkısını da göndereceğiz şimdi. Sevgili Nergül yengemize de göndereceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekibine, merkez şubeden Ayhan Hüseyin, Ayhan kardeşimize göndereceğiz şarkıyı. Sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı işler. Haydi bakalım, devam ediyoruz.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

geldi. Vay vay vay vay vay. Bekten geldi. Veli Erdem Karahülah'tan. Cananı yerim. 10.52 Türkiye'nin ortak saatleri Tutku FM'de. Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ediyor. En güzel şarkılarla Tutku FM'de bizler yayındayız. Evet, 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Mesajlarınızı bekliyoruz. 12'ye kadar buradayız arkadaşlar. Bir saat daha uzattık radyomuzu, yayınımızı. İnşallah sevinmişsinizdir diye düşünüyorum. Ya, bak yok. Gelme falan. 11'de giderim bak. Vallahi bak. Aranızı yerim. Şimdi çok güzel bir şarkı göndereceğim. Fatih Bulut'tan gelecek. Tüm Tutku FM dinleyicileri.

güzel bir Hasan Yılmaz şarkısı dinleteceğim. Roman havalarından sonra. Vay kurban olayım. Vay. Bu şarkı yarıda kesilip haberler girerse bu şarkıyı tekrardan çalacağım değerli dostlar. Haydi bakalım.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizmasının niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Spor. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

parlayan yıldızı Tutku FM. Oynamaya doyamayacaksınız. Kaptan Aykut yayında.

0: koçum. Ver ceyranı, ver ceyranı.
1: Aykut'la oynamaya doyamayacaksınız.
2: Kaptan Aykut yayında.
0: Devam edelim efendim. Devam ediyoruz. 11.07 Türkiye'nin ortak saatleri. Cumartesi günündeyiz. En güzel şarkılar. Hafta sonunuz güzel geçsin be. Vallahi havalar güzel. Mis Lahmacun, Emre Usta selam olsun. Yanında bulunan bütün çalışanlarına ve müşterilerine armağan edelim en güzel şarkıları. Emre'cim, kardeşim, işin gaz kessin. Mis Lahmacun, sevgili Emre Usta, cansın kardeşim, işin gücün gaz kessin. Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzerine olsun. Adam bir lahmacun yapıyor, yemin ediyorum var ya, sanki Antep'ten, Urfa'dan, oradan buradan getirmişsin malzemeleri, o kadar yani.

Bu aksesuar reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 0 32. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

Hadi bir tane daha Uğur Karakuş dinleyelim, olur mu? Vallahi sizler için çalacağım. Sevdiğimi gönderdik, bir de Kara Kız yapalım mı? Vay vay. Bütün dinleyicilerimize gelsin efendim, buyurun.

Yemin edeyim uykum geldi valla. Vallahi uykum geldi. Gece 3'ten beri ayakta olursan, çalışıp da sonra gelirsen radyoya az kafa dağıtmak için. Vallahi milleti eğlendirdik, dinleyicilerimizi eğlendirdik, coşturduk ama kurban olayım ben uyuyakalmışım burada. Demin 10 dakika şarkı çalmış, yemin ediyorum ya. Ben de uyku apnesim var la yoksa. Valla olabilir de ha. Efendim devam ediyoruz. 11.38 Türkiye'nin ortak saatleri. Tutku FM'de Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ediyor. Beni Instagram üzerinden Kaptan Aykut yayında birleşik bir şekilde yazıp 13 bin nüfusluk böyle bir Instagram adresim var abi. Azıcık yani eskiden böyle 90-100 binlerde falandı ama onlar yani o hacklendi, çalındı falan, neyim 50 bir şeyler oldu. Kaptan Aykut yayında Instagram adresim, bana oradan da ulaşabilirsiniz. DM yoluyla da mesajlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Tutku FM'de Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ediyor. Son 10 dakikamız falan kaldı. Reklamlardan sonra kapanış için buralarda olacağız. Sevgili Özgür abla selam olsun. Özgür Hanımcığım merhabalar, hoş geldiniz efendim. Ay aman, sizler benim yayınımı dinler miydiniz efendim? Vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Özgür hanımlar da bizleri dinlermiş. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Alt komşum. Eyvallah. Sana gelsin en güzel şarkılar. Özgür Hanım sana gelsin. Sevgili Esmir Oto Yedek Parça, sevgili Aslan abim, güzel abim, gönlü yüreği tertemiz, yakışıklı abim. Ramazan abi de yanında. Cansın. Ramazan abime de kucak dolusu selamlar. Ve sevgili sevgili Murat abi. Murat Sağlam. Murat Sağlam bir deterjan markası değildir. Selam olsun iki güzel yüreği gönlü güzel adamlara.

şarkıya bakar mısın kurban olayım ya. Yemin ediyorum var ya, al sık kafana yani, öyle şarkılardan bir tanesiydi. Sefa Çelik de yaptı mı? Yapıyor be kardeşim ya, vallahi. Cansın. Efendim devam ediyoruz. Murat Sağlam. Ay pot kırdık ya abi. Cansın. Emre kardeşime de selam olsun. 25.51 25.11. Eyvallah kardeşim benim. Kaptan Aykut yayında abi, kolay gelsin diyor. Eyvallah. Eyvallah. Sana gelsin Emre'cim en güzel şarkılar. Sevgili Kazım, Kazım Bilgin kardeşim, en güzel şarkılar da sana armağan olsun. Kazım Bilgin, Colin Kazım derim ben kardeşime. Eyvallah benim kardeşim. Şu senin harfiyatın reklamını yapalım be kardeşim, olmaz mı yani? Colin Kazım, sen adamsın. Bütün dinleyicilerimize armağan olsun bütün şarkılar da olsa. Hadi bakalım, bu şarkıdan sonra ufak bir reklam, reklamların ardından kapanış için buralarda olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Resol Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resol Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

Normalde reklamların ardından girmem hem radyo şeyine göre yasak hem de ben sevmiyorum kardeşim ama mecbur girmek zorundayım. 11.51 Türkiye'nin ortak saatleri, saat 12'ye gelmeden yayını bitirelim demek istedim. Onun için start verdik, yayına girdik. Efendim geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben eğlendim, yayına geldim, eğlendim. Hem uyudum, hem uyandım, hem eğlendim, hem coştum, hem sizleri de eğlendirebildiysem, güldürebildiysem, neşenize neşe kattıysam ne mutlu bana. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Tutku ile Tutku FM'de kalın.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için. Artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Spor.
1: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530-572-1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlid organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 200 36 çift 0 32 Ada Döner. Lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu, çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, Türk İş Dünyası'nın küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu. Spor. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yemekleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahalle Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: Çancı reklamları sunar. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: gene. Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
1: Koma gene, koma gene.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Şancı reklamları sunar. Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay, doğru seçim.

0: ile başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital

0: Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital ev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu. Spor. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi firari yayında.
1: Murat yayında. Murat yayında.

Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469 Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz

Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. 105.0 frekanslarında Tutku FM'de DJ Murat olan Bihti'nin startını alıyor. Evet, program saat 20'ye kadar Bihti'nin sevgili dostlar. Tutku FM 105 frekansından, Karadeniz'in en çok dinlenen radyosundan herkese selamlar, sevgili olsun. Evet, güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz. Tüm dijital platformlarda yayında olan Onur Erbil yeni albümünü çıkardı. Onur Erbil kardeşime başarılar diliyorum. Selam adındaki şarkısıyla tüm dijital platformlarda yayında arkadaşlar. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Onur Erbil Selam adlı albümü sevgili dostlar. Evet, ona da buradan selamlar yolluyorum ve başarılar diliyorum. Onur Erbil'e Selam adındaki albümüyle ilk programın girişinde onunla yapacağız. İşte şarkımız Onur Erbil ve Selam adındaki şarkı geliyor sevgili dostlar.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Murat yayında.

İşte sevgili dostlar, hayırlı uğurlu olsun bu arada yeni albümü. Evet, yine gelen mesajlar var. Öncelikle listem var. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Miran Sayal'a ve yine Yasin Ay'a ve Hamdi Sabit Mutlu'ya, Arda Rengin'e, İsmail Dal'a selamlar, sevgili olsun sevgili dostlar. Onlara selamlarımı yolluyorum. Evet, yine gelen mesajlar demiştim. Şöyle baktığımızda sevgili kardeşim Samet Aynay'a buradan selamlarımı yolladım. Ve yine ben Samet Aynay'a buradan ailemin kralı kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özvalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gürkan Saf, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Serhat Yıldız'a, Hüseyin Temel, Orkun Gür, Efe Kıla, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Ozan Özden, Muhammed Çakar, Kerem Demirtaş, Soner Özden'e selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile istek şarkım Yiğit Tekin, Karabasan Geceler adındaki şarkı armağan olsun denmiş. Ve yine ben Samet Aynı, buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim kardeşlerim olan diyor. Ercü Giral'a, Yusuf Küçük Ağa'ya, yani Küçük Ağa'ya, Yusuf Kılıç'a, Serkan Tokaç, Uğur Vural, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu ve yine Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş'a, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Paka selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yarınlara yan yana olmamız dualarıyla Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ahmet Kaya'dan Siz Yanmayın şarkısı armağanım olsun demiş. Evet, şarkılar listeme dahil oluyor. Ben Samet Aynay diyor. Ve yine gülüşüyle dünyama güneş doğduran gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Sevdiğim kadın Nursina Çalık, umutlarımız sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğim, seninle el ele umut dolu yaşamlara ettiğim duanın kabul olup da yeryüzüne gelmiş halisin. Seni çok seviyorum. İstek şarkım Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem şarkısı. Benden hayatımın anlamı Nursena'ma armağan olsun demiş. Onu çok sevdiğini söylersen sevinir Murat abi demiş. Et söyledim bile. Selamünaleyküm, ben Berkan Sandıkçı. Tüm kıymetli kardeşlerime ve dostlarıma selam olsun. Başta ailemin kralı Kral Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerine selam olsun. Ayrıca can parçam, can abim olan Yusuf Küçükaya, Yusuf Kılıç'a, abime selam olsun. Özüm Gürkan Sandıkçı'ya ve Berkan Kına'a selam olsun. Özgür çatısı altında yan yana olmamız dualarıyla Kral Uğur Demiröz'e ve Küçükaya armağan olsun. İstek şarkım Eyüphan'dan Yıkılmak Yok Öyle. Hemen arkadaş atladı, şarkılar armağan olsun demiş. Evet, Berkan yollamış mesajı, selamlar olsun onlara da. Evet, bu şekilde gelmiş mesajda. Abi hayırlı yayınlar olsun, ben Alican demiş. Alican Gülü'den Kopamam şarkısı aileme armağan etmek istiyorum ve çalışma arkadaşlarım Fatih Köle'de selam olsun demiş mesajında. Evet, onlar için gidiyor. İşte şarkılar gelecek ve selamun aleyküm, ben Alihan Coşkun. Öncelikle kral abim Kemal Sarıköse, beton abim Samet Yıldırım'a, efkarlı öz abim Ahmet Coşkun, Çakır abim Umut Öztürk'e, dayı lakaplı Muke dayıya ve yine bulunan kardeşlerim Sergen Tekel selam olsun. Adresim belli şarkısı demiş, ağacı her yerde. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun demiş. Kardeşim Sergen Tekel'e ve içeride sabır, dışarıda vefa, Kıvırcık Ali yanında sen olmayınca şarkısı armağan olsun demiş. Ağacı her yerde demiş. Alihan Coşkun yollamış. Kardeşim Sergen Tekel için içeride sabır, dışarıda vefa demiş ve ağacı her yerde demiş onlar için. Şarkılar listeme dahil oldu. Bunları yollayacağım. Evet, bu arada şarkılar geliyor. Birazdan diğer istekleri de okuyacağım. Öncesinde şarkılar bir gelsin bakalım bir iki tane. Ondan sonra devam edeceğim.

umutsuzluğu ihraç eden birçok ülkenin herhangi bir şehrinde bıraktım seni. İnzivaya çekilmiş bu hikayenin hüzün dolu tetiğini çoktan çektim. Seni öldüreli çok oldu. Şimdi benden de betersin. İyi ve güzel hakikate bel bağlamış saf dillerden bir habersin. Belki çıldırmak üzeresin. Hayati vurguların tükenmekte. Gazete manşetlerinde aristokrat bir ferman olurken ölüm ilanın, karınlığın ardı sıra

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman

0: Osman yanınızda. Usta traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

benden vazgeçme. Olur mu aşkım bir anda silmek, canımdan geçerim.

elbet biter babam. Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım, sen yanma.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında Mimari Saatler'desiniz.
2: İstenilen şarkılar, istekler var. Onlar devam edecek arkadaşlar. Yine gelen mesajlarda selamünaleyküm yayınlar. Ben Aytaç ve Sıraç kardeşler. Buradan diyor yatan aslan babamız Yasina'ya ve yine diyor amcam Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Sizleri seviyorum. Bu güneş Erbil bize de doğar. Allah'a emanet olun. Şarkı Müslüm'ün sesten neredesiniz adlı şarkı istenmiş. Selamünaleyküm yayınlar. Muhammed Sarıkaş. Buradan reisim aslan dayım Yasina'ya selam olsun. Sabır reisim. Sabrın sonu selamettir. Güneşli günler yakındır. Umudun en büyük silahın olsun. Bu yeğenin ölür senin için. Dikkat et kendine. Baba yarım Fatih Bulut'tan yanımda sen olmayınca adlı şarkı armağanım olsun demiş. Dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Ve yine mesajlar var. Onları da yollayacağım. Evet, yine gelen diğer mesajlar diyoruz. Şöyle bakıyorum yine listemi şöyle aşağı doğru çektiğimde listeyi görüyorum. Bugünü gelen. Merhabalar iyi yayınlar, ben Yasin Ay. Buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya ve beni seven tüm dostlara selam ederim. Bu şarkı Yasin Ay'dan bütün dostlarımıza gelsin. Ziya Altundaş Hunat Mahallesi adındaki şarkı armağan edilmiş. Merhabalar Murat kardeşim, ben Faruk Ay. Buradan canım kardeşim Yasin'e'ye, dostlarım Hamdi Samet Mutlu'ya ve Samet Yıldırım'a selam ederim. Hepsini hasretle kucaklıyorum. Bu şarkı sizlere gelsin. Azer Bülbül, İlle de Sen şarkısı armağanım olsun demişler. İyi yayınlar, bizler Aytaç ve Sıraç kardeşler, canım babamız Yasin'e'ye kocaman selam eder, ellerini öperiz. Hasret ile kucaklıyoruz. Bu şarkı Sıraç Aytaç kardeşlerden babamız Yasin'e'ye armağan olsun. Muazzez Ersoy, Can Beden Çıkmayınca şarkısı armağanım olsun demişler. Merhabalar iyi yayınlar, bugün günlerden Yasin Ay, bugün günlerden Hamdi Samet Mutlu. Bizi seven herkese selam olsun. Bu şarkı Yasin Ay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya gitsin. Vahap Doğan, Vazgeçtim Sanma adındaki şarkı armağanımız olsun demiş dinleyicimiz. Tabii ki diğer istekler var, birazdan onları da okuyacağım. Öncesinde istenilen şarkılar var, onları yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım. Sevgili Alican kardeşim yollamıştı.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar...

Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bitirdiğimiz devam ediyor. Evet, gelen mesajlar var, yine onlarla devam edeceğiz. Yine gelen mesajlarla şöyle baktığımda yine mesaj kutuma neler var. Evet, şu an sevgili kardeşim, sevgili kardeşim Merdo'ya buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, Merdo ve yine ne demiş, yol yemez şarkısı beni sevmeyen herkese gelsin demiş. Merdo seni sevmeyen olsun. Evet, Merdo'ya buradan selamlar, sevgiler yolluyorum sevgili kardeşime. Ona giriyor, yol yemez adlı şarkı.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: saatlerdesiniz.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, BTR'imiz devam ediyor. Bunlar istek şarkılar. Bayağı istek şarkı var. Hepsine sırayla ve yollamaya çalışıyorum bir yandan da. Ondan sessiz kalıyorum. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Onun için ne yapıyorsunuz? Biraz bekliyorsunuz. Sırayla şarkılı istekler peş peşe gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu arada sevgili Faruk Ay'a da buradan selamlarımı yolluyorum. Faruk Ay, sana ve kardeşlerine selamlar olsun. Bu arada selamlarımı iletmiş olayım onlara da. Onlar için de gelsin bu güzel şarkılar. Ve gecenin güzel şarkıları Samet Aynadan, canı gönül sevdiği canına, Nur Sena'sına gelsin güzel şarkılar. Onlara da armağan olsun. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, yine şöyle baktığımda neler var. İyi akşamlar demişler. Yakışıklı beyim diyor. Miran Sayal için Yıldız TV Aşka Doyamadığım parçasını yayınlar mısınız? Bir tane mektubun faksın elime ulaştı. Haberin olsun. Biliyor musun? Benden elleri tutunca öpmek istediği aldılar. Seni çok özledim. Senin bu hayatın bana yaptığı en büyük güzelliksin. Sevgi ve dua ile kocaman öptüm. Gülcan sağlam yollamış. Miran Sayal'a armağan etmiş bu güzel şarkıyı sevgili dostlar. Evet, yine merhabalar, iyi yayınlar mı canım kızım Asenam, canım içi yavrum, bu hayatta ne süre yanımda yürüyeceğimi bilmiyorum ama her nefesim seni seveceğim, her daim arkandayım, yorgun ve bunalmış hissedeceğin günler olacak ama bu günler elinden geleni en iyisini yap, sakın yılma, hayat ağır gelse de dimdik dur, yıkılma, eğer kendini yalnız hissettirirsen kalbine bak, orada bulacaksın, her zaman yanındayım, seni çok ama çok seviyorum, doğum günü kutlu olsun bir tanem, inşallah bir dahaki doğum günü birlikte kutlamak nasip olur. Seni seviyorum. Annen, baban Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı. Kızım armağan olsun diyor. Asena Vanlıoğlu sevgili kardeşimin doğum günüymüş. Ona doğum günü eniştem dileklerimi kutluyorum. Gecenin güzel şarkıları Asena Vanlıoğlu için gelsin. Bu arada selamlar olsun ona da. Evet, yine gelen mesajlar. Merhabalar, yayınlar. Ben Gamze Alan demiş. Kadamut'tan diyor. Olan eşim Soner Kara'yı çok seviyorum. Yıldız TV'den Bende Kalmadı şarkısı armağan etmek istiyorum demiş. Gamze Alan yollamış mesajı, iletmiş. Onlar için gidecek ve yine gelen diğer mesajlarda. Evet, yine sevgili kardeşim İsa Taşkın, sevgili İsa Taşkın'a selamlar olsun. İsa Taşkın'a selamünaleyküm, ben İsa Taşkın, kardeşlerimiz, dostlarımız, abilerimiz Recep Büyükdağ'a, Farican Peköz'lere, Dinçer Çarıkçı'ya, Utkan Arazici, Nazım Bilgin, Miran Sayal'a, Ciğerim Hüseyin, Murat Aydın, Erdal Can Büyükdağ, Sabri Akdemir, Muhterem Akdemir, Samet Çarıkçı, bizi tanıyan, selam eden, hak eden tüm dostlara selam olsun. Eyvandan Su Misali şarkısı tüm dostlarımıza armağan olsun. Berber Mehmet'in, Recep Büyükdağ'a ve tüm dostlara selamları var demiş. İsa Taşkın yollamış. Özellikle İsa Taşkın, Anıl Yalçın kardeşime de selamlar olsun demiş. Evet, Anıl Yalçın'a selamlar olsun bu arada. Evet sevgili dostlar, yine gelen diğer mesajlar var. Baktığımda onları da yollayacağım. Rahşan yengimizden Yenerim'e sıradaki şarkı armağan olsun. Canım oğlum diyor. Yenerim. Çarşamba'da olan canımın yarısı Fatih Demet'e de selamlar olsun. Bizden de Fatih Demet'e selamlar olsun. Selamlar, sevgilerle gelsin şarkılar. Samet Yıldırım, Serkan Bayram, Yasin Ay, Kemal Sarıköse, Emrah Taştekin, Kadir Özdemir, Enes Güneş, Uğur Demirözü, Erkan Demir. Hepsine sonsuz selamlar. Biz ne günler gördük Reis şarkısı armağan olsun. Musa Yıldırım abimiz yollamış. Ona da selamlar olsun. Ve Musa Yıldırım'dan ve annesinin yine yengemizden de Samet Yıldırım'a ve çocuklarının da Samet Yıldırım'a çok selamları var. Bunu da iletmiş olalım arkadaşlar. Selamlar sevgiyle. Evet sevgili Hakan, sevgili Hakan Parlak, sevgili kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Bu arada yeniden buradan selamlarım olsun sevgili Hakan Parla. Ondan da dostları Hazar Başarır, Tunan Çakır ve tüm dostlara selam olsun. Hazar Başarır, Tunan Çakır kardeşime çok selam olsun diyor. Ahmet Bistanoğlu, Can kardeşime selamlar olsun. Her zaman buradayım Ahmet'im, kardeşim diyor. Hakan Parlak yolluyor mesajı. Çok selamları var sizlere. Onu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Selamla sevgiyle. Selamünaleyküm, ben Serkan Dada, kıymetli kardeşim Mücahit Ayaz için bir istek şarkım olacak. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağan ediyorum. Mucom, seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak, dikkat et kendine. Benim her zaman ruhen ve bedenen senin çok kıymetli olan ailen yanındayım. Allah'a emanet ol kardeşim benim. Murat abi yayınlar, kolay gelsin. Serkan Dada, sevgili Serkan Dada'da kardeşime de buradan selamlar yolluyorum. Ve yine selamünaleyküm, ben Serkan Dada demiş.
Kıymetli abilerim Dede Murat'a ve İbrahim Taşdelen'e selam olsun. Kardeşim her zaman yanındayım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi demiş. Sevgili Serkan Dadak kardeşime armağan olsun. Adam gibi adama Serkan Dadak'a selamlarımı yolluyorum. Sevgili adam gibi adam Serkan Dadak kardeşime selamlarımı yolluyorum. Eyvallah. Evet, onlar için gidiyor. Selamlarımla armağan ettim. Güzel şarkılar geliyor. Onlar için gidiyor. Ve tüm dostları için de armağan olsun. Sevgili Merdum'a da selamlarımı yolluyorum. İstenen şarkılar var. Onları da sırayla yolluyorum arkadaşlar. Kimse acele etmesin. Bu arada şarkı gelmeden önce sevgili Şakir Üney, sevgili Şakir Üney kardeşime de çok selamlar yolluyorum buradan. Ona ve dostlarına ve dostlarına da armağan olsun. Şakir, sana gelsin bu güzel şarkı isteğin. Sonrasında yanında sen olmayınca geliyor.

Pusular vurdular yanımda sen olmayınca.

Adalet Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firar Saatler tüm güzelliğe devam ediyor arkadaşlar. Bu arada yine selamünaleyküm ayın yayınlar. Ben Taner Şahin. Buradan gurbette yatan aslan abim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü ve Uğur Vural'a, Samet Aynat, Tuncay Acar, Kerem Çelik, Kanat, İsmail Can Vural, Taha Öztürk'e, Enes Ulaş'a, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik, Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gürkan Saf, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Hüseyin Demiray'a, İbo Şeker, Barış Semiz'e, kardeşime aslan abim Ercü Giral'ın özel isteği Ahmet Kaya'dan bundan öte aylık var mı şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj ve yine gelen diğer mesajlar, şöyle baktığımda hemen istekler şarkılar isteme dahil ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar demişler, Serkan Bayrı'dan demiş, ben demiş. Yine dostlarım, abilerim Adil, Vahip, Kaya, Hamdi Samet, Mutluyaz, Sefa, Onur, Ayaz, Uygar, Anıl, Özel, Dede Murat'a, İlker Ölmez, Ersin Yıldırım'a, Samsun'da diyor Burak Kola, Serkan Saygın, Fazıl Güler ve Erkan Can'a, Kavak Acık Cezaevinde Kaan Kola'ya demiş. Bu arada

yapmayın arkadaşlar. Orası bilgisayar. Oradan konuşamıyorum. Sadece görüyorum çağrı yaptığınızı. Bazen ya da göremiyorum. Bazen de öyle bir durum oluyor. Evet, şöyle bakalım yine sevgili Samet Yıldırım'a, sevgili kardeşime buradan selamlar olsun. Musa Yıldırım'dan ve Mirya ve Arya'dan babalarına çok selamlar iletilmiş. Tamamdır, yollayacağım. Evet, yine şöyle baktığımda sevgili Faruk Ay'dan Sayın Ay'a selam olsun diyor. Faruk Ay'dan selamlar olsun denmiş. Yasin Ay'a söylersen seviniriz. Ve yine Faruk Ay'dan ve Sayın Ay'a selam olsun denmiş mesajda. Özellikle de Yasin Ay'a selamlar. Hamdi Samet Mutlu'ya da selamlar yollamış. Faruk Ay yolluyor mesajı, onlar için gidiyor. Evet dostlar, yine şöyle baktığımızda yine neler var? Evet, gördüm mesajı. Tamam, onu da yollayacağım. Bu arada Sevim Yeşilyurt'tan kızım diyor. Zerda Doğan'a onu çok sevdiğimi söyler misiniz Murat Bey demiş. Sevim Yeşilyurt'tan Çarşamba'da bulunan kızım diyor. Zerda Doğan'a ve dostlarına, kardeşlerine selamlar olsun denmiş mesajda. Evet, bu şekilde getirmiş mesaj. Ve yine iyi akşamlar abi, 11. koğuşta bulunan diyor. Koğuş söylemeyecektim, bak yine kaçırdım. Diğer yarım Mihran Sayal'a kucak dolusu sevgiler. Keşke bir kalbim daha olsaydı, seni onun da sevseydim. Sol sizde nota olabilir, bizde yaygın yeri Gülcan Sağlam demiş. Sizde sol demiş, sizde nota olabilir diyor, sol diyor. Bizde diyor yaygın yeri Gülcan Sağlam yollamış. Mihran Sayal onu çok sevdiğini söylemiş mesajında. Onlar için gidiyor. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Neler var? Hepsini yollamadık. Birazdan yollayacağım. Ne zaman söylersiniz? Bakayım şöyle, hemen yollayayım mı? İşte şimdi söyledim işte. Şimdi söyledim ya, mesajı okudum ya. Duymamışsındır, olabilir. Tamamdır. Şöyle bakalım yine senin mesaja. Tamam, gördüm. Evet, su misali sevgili İsa Taşkın istemişti kardeşim. Sevgili Gökhan Sevgili Gökhan aramıştı. Ulu Doğan, sevgili kardeşime de buradan selamlar yolluyorum. Şakir Üney'e özellikle. Samet Aynı'dan kalbinin sahibi olan Nursen Asın'a. Sağ olsun kardeşim, Gökhan Ulu Doğan aradı ve selamlarını yolladı bana da. Ve tüm dostlarına da sevgiler, selamları var. Bu arada Gökhan Ulu Doğan'a ve dostlarına da selamlarım olsun.

Ve yine şarkıda yine baktığımda ben Mertcan Çakıroğlu, Baki, Emrah Şah beraberiz burada. Sevdiklerimize Cem Arslan, Fatih Arslan, Şener Yılmaz, Ayhan Yazıcı abilerine sevgilerimi iletiyorum. Unutulmadılar, kalpteler diyor. Mertcan Çakıroğlu ve Badi Emrah Şah beraberiz burada diyor. Sevdiklerimize selamlar olsun denmiş mesajlarında. Onlar için ne gidiyor bu güzel şarkı sevgili dostlar.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: Dikleyin son olmazlar.
3: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: İşte istenilen şarkılardan bir tanesi geliyor ki bu arada bir istek var, onu okuyayım, ondan sonra gelsin şarkılar. İyi akşamlar demişler. Serkan Bayrı'dan Ben Kader Birliği Yaptım. Dostlarım, abilerim Adil, Vahit, Kaya'ya, Hamdi Samet Mutlu'ya, Sefa Onur Ayaz'a, Uygar Anıl'a özel demiş. Ve Dede Murat'a, İlker Ölmez, Ersin Yıldırım'a, Samsun'da diyor Burak Kola, Serkan Saygın, Fazıl Güler ve Erkan Can'a, Kavak'ta olan Kaan Kola'ya, son olarak da Vezir Köprü'deki Burak Kayaca'ya, Kayacan'a demiş. Ve yine Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı anlamadım. Gecenin güzel olsun, iyi yayınlar demişler. Semiha Korkmaz ve Gölgeden Selamlar denmiş mesajla. Tamamdır, şarkı listeme dahil oldu. Bu arada İlker Ölmez abime de buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, sevgili dostlarımız var. Sevgili yine Merdo'ma selamlar olsun. Buradan selamlar Baki'dir, onlar için gelsin. Ve yine Uğur Demirez'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Mihran Sayal, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dala ve Zafer Kaya kardeşime de selamlar, sevgiler Baki'dir, onlar için gelsin gecenin güzel şarkıları. Ve yine İbrahim Öztürk'ten Süleyman Çetin, Zafer Kaya, Dostum Dostum şarkısı, Ahmet Kaya'dan Armağan Olsun. Zafer Kaya kardeşime de selamlar yolluyorum. Ve yine bu arada Samet Yıldırım'a da ve yine dostlarımıza da, sevgili Samet Polat'a da selamlar olsun bu arada. İşte güzel bir şarkı var, istenilen şarkılar. Sevgili Musa Yıldırım abime de selamlar olsun. Tatilde kendisi.
1: Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz.

0: ayında firari saatlerdesiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

yalan ederdik, hayat yalan. Ölüm bize oyuncaktı. Dünyada

İşte ben Sabret Aynaz, sevdiğim sultanım Nursena Çalık, ben yarınlarına sende buldum, ömrümü sana adadım, zaman ne sabır bizim ile, sen merak etme güzel yarınlar bizim de diyor. Sevdiğim ben istek şarkım Müslüm Gürses'ten bir sen varsın bir de Tanrım adındaki şarkı gelsin denmiş. Evet, Sabret Aynaz'dan Nursena Çalık için gidiyor bu güzel şarkı. Sevgili Şahan kardeşime de selamlar yolluyorum, damarcı sevgili Şahan'a da bu Müslüm şarkısı benden armağan olsun. İşte şarkılar geliyor, sonrasında yine ben buradayım.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış, doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok,

seni esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser ya.

0: Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
5: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
6: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
7: İşte sevgili dostlar, 19.18 yapmışız saatleri. Bu arada Yıldız İnşaat'a katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Kadir Yıldız'a ve çalışanlarına ve müşterilerine de selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, yine Gökhan Taslıoğlu demişler. Gökhan Taslıoğlu'ndan demişler. Yatan abim Harun Özçeli'ye selam olsun. Az daha sabır abi, sayılı günler kaldı. Yakında aramızdasın. İnşallah her şey yolunda. İyiyiz, merak etme. Allah'a emanet ol abim diyor. Evet, Gökhan yolluyor. Gökhan Taslıoğlu oluyor mesajı, selamları var Harun'a. Bizden de selam olsun bu arada Harun kardeşimize. Evet, şöyle baktığımda yine sevgili dostlar, evet dinle demişler. Sevim Yeşilyurt'tan demiş, canından öte kızıma armağan olsun. Zerda Doğan için gelsin, gecenin güzel şarkıları armağanım olsun denmiş. Evet, yine Asena Vanlıoğlu'ndan Bahadır Taflan'a doğum günü içten dileklerimle kutlarım. İyi ki doğdun Serkan. Nişancı'dan Seni Seviyorum şarkısı armağan olsun demiş. Ve doğum günü kutlu olsun kardeşimizin bu arada, selamlar olsun. Evet, yine gelen diğer mesajlar, şöyle baktığımda sevgili Hakan Parlak'tan demişler. Yine Hazar Başarı, Tunan Çakır'a, tüm dostlara selam olsun. Kardeşime çok selamlar. Ahmet Bistanoğlu'na, Can kardeşime selamlar olsun. Her zaman buradayız Ahmetik kardeşim. Selamlarım olsun diyor. Hakan Parlak yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gidecek. Yine gelen mesajlar var. Onları da yollayacağım. Ve yine sevgili dostlar, öncelikle listemde sevgili Merdo kardeşime selamlar yolluyorum. Bu arada Merdo'ya selamlar. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Miran Sayala, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu'ya, Faruk Ay, Arda Rengin ve yine sevgili İsmail Dala ve Zafer Kaya kardeşime de selamlarım bakidir. Evet, onlar için ne gidiyor? Güzel şarkılar, istek şarkılar devam ediyor arkadaşlar.

vazgeçtim sanma, Vahap Doğan'dan istekli şarkıyı da yolladık. Bu arada selamünaleyküm Ramazan Altay demişler. Altay, evet canım kanım abim Yakomaz Bahadır Taflan'a gelsin. Doğum günü işten dileklerimi kutlarım, bu yaşın inşallah özgürlüğüne getirir. Ne unutuldun ne de unutulacaksın Yakomaz'ım, Allah'a emanet ol. Murat abi sana da kolay gelsin demiş kardeşimiz. Evet bu arada Yakomaz'a da benden buradan selamlar olsun. Doğum günü işten dileklerimi kutluyorum kardeşimin. Evet Yakomaz Bahadır Taflan'a selamlar olsun. Doğum günü eşten dileklerimi kutluyorum kardeşimin tekrar. Evet dostlar, bu arada yavaş yavaş da sonlara geliyoruz, unutmayın. Ondan dolayı elimden geldiğince onları da yollamaya çalışıyorum. Yine gelen mesajlarda Gökhan Taslaoğlu'ndan Samsun diyor. Ahmet Almustafa kardeşime selam olsun kardeşim. Az daha sabır, yakın zamanda aramızdasın inşallah. Seviyorum seni kardeşim, bana emanet, aklın kalmasın. Allah'a emanet ol kardeşim. Serdar Bacan'dan Dostum Dostum şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz, bu şekilde iletmiş mesajı. Abi kolay gelsin, ben diyor Ferit Usta, Sefa Maraz, Anıl İnce, Ali Yavuz, Ercan Taskara, Merdo abim, Mami Torunoğlu, Ömer Akbulut, Haşim Yiğit, Kadir Bilinci, Sercan Yeşilyurt, Murat Diktaş, Uğur Akın, diğer koğuşlarda yatan abilere Bektaş Özgür Günde kavuşmak dileğiyle diyor. Bir yerdeyim ki Ahmet Kaya'nın şarkısı demiş, armağan olsun demiş. Ferit Usta yollamış mesajı, selamlar olsun ona da, kardeşimize de selamlarımız olsun. Evet şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlar neler var. Evet selamünaleyküm Murat kardeşim, iyi haftalar, nasılsın, iyisin inşallah. Almanya Frankfurt şehrinden selamlar olsun diyor. Osman Demirtaş selamlar ve saygılarımı iletirim. Bu yaz gelemiyorum, nasipse ki yaz görüşmek üzere. 12 ayda notunu aldım, senin aklındasın Muhammed Demirtaş, sadık şarkılar armağan olsun, Allah kurtarsın demiş mesajında. Evet, bu şekilde gitmiş, onlar için gidiyor. Evet dostlar, yine istenilen şarkılardan bir şarkı gelecek ki onu yollayacağım. Evet şu şarkı gelsin, sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

İşte sevgili dostlar, 19.31 stüdyo saatim. Tutku FM 105 frekanslarında yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Evet, Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firar Saatler de güzel bir şarkım var.

Oy hasret geliyor. Kolay gelsin ben Özlem, kıymetlim Kadir Sarı. Kardeşim için gelsin. En güzel şarkılar. Seni çok seviyorum dünyam. Senin yerin bende her zaman ayrı, bunu unutma. En güzel yanım, deli çocuğum demiş. Kıymetlim demiş. Özlem yollamış mesajı. Evet sevgili dostlar, Instagram adresimden paylaşımları devam ediyorum. Bildirimleri devam ediyorum. Instagram adresimden paylaşımlarım var. Beğeni bekliyorum. Bu arada Instagram adresim ekli olmayanlar eklesinler arkadaşlar. Dinleyicilerimize buradan tabii ki bildiriyorum. DJ Murat yazıyorsunuz arkadaşlar. DJ Murat yazın ve Instagram adresinden eklemeyenler takip alsın sayfamı. Ve son paylaşımlara da beğeni bekliyorum arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat sevgili dostlar.

0: dertli mektup vurdu beni diyor yürekten. Müslüm Baba böyle güzel bir şarkı söylemişti. Dertlileri hasretlik çekenlere, onlar için de geldi bu mektup şarkısı, benden sizlere armağan olsun. Evet demişler Berkay Şahin, Berkay Şahin'den demişler Harun Özçelik'e çok özledik seni. En yakın zamanda gel aramıza, Bella da seni çok özledi. Az kaldı geleceksin aramıza, seni seviyorum. 333 demiş mesajda. Evet bu şekilde yetinmiş. Sevgili DJ Şahan kardeşime de selamlar olsun bu arada. Aradı biraz önce, onunla görüştük. Şahan'a selamlar olsun. Gökhan Uludağ'ın kardeşim de hatırımı sordu. Aradı. Tüm dostlarında selamları var. Gökhan Uludağ'a selamlar olsun bu arada. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş da sonlara geliyoruz.
1: Firari saatlerdesiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Evet en güzel yüreklere hitap eden radyo. Tutku FM 105. Saatler 19.40'ı gösterirken Gül Harap geliyor. Tüm dostlarımıza, kardeşlerimize benden armağan olsun. Kalpten kalbe sevgi Taner'e de armağan ediyorum bu şarkıyı. Birazdan saat 20 itibariyle kalpten kalbe sevgi Taner sizlerle olacak. Gecenin ileriki saatlerine kadar canı gönülden mücadelesini verecektir frekanslarda. Evet bir saat 20 itibariyle yayına giriyor. Gecenin ileriki saatlerine kadar dinleyin, tamam mı? Valla ben aracında onu dinliyorum zaten. Kaçırmıyorum. Bir yandan da dinliyorum onu. Taner sana gelsin bu güzel şarkı.
1: Murat yayında.
2: Sinelerdeki en tatlı Buse.
0: Selamünaleyküm, kolay gelsin demiş. Ben diyor Cem Kilis dünyasına sakin parçasını istiyorum abi, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere, sevgilerim abi demiş. Cem Kilis'ten dünyasına gitmiş bu şarkı. Evet onlar için de giriyor bu güzel şarkım. İşte Müslüm Babacılar size de armağan olsun. Hakan Polat, Samet Polat, Murat Ahan, Samet Yıldırım,

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: İşte dostlar, şöyle saatime bakıyorum, 19.46'yı gösteriyor stüdyo saatim. Yavaş yavaş reklamı gerçekleştireceğim. Reklamlardan sonra gerçekleştireceğim. Öncesinde Zübeyde Aslan diyor ki, canım kardeşim Zafer Aslan, her zaman yanındayım, dik dur yeterli diyor. Yakında mahkemem var, yakında mahkemede yanındayım diyor. Her zaman arkanda olduğumu bil diyor. Seni çok seviyorum canım kardeşim demiş Zafer Aslan. Zübeyde Aslan tarafından gecenin tüm güzel şarkıları sana armağan edilmiş bu arada, onu da ileteyim. Ve seni çok özlediğini söylüyor. Zübeyde Aslan, Zafer Aslan'a çok selamları var. Ona ve dostlarına gecenin güzel şarkılarını armağan ediyor sevgili.

0: İşte güzel bir şarkı gelsin onun için de, işte gelsin, ne gelsin? Semih Cenk gelsin. Sende kalmış desin sevgili Semih Cenk. Tam 105.0 frekanslarında Murat'ısınız sevgili dostlar.
1: Murat yayında.

işte sende kalmış Semih Cenk yorumuyla bir başka güzel olmuş arkadaşlar. Selamünaleyküm abi, yayınlar olsun. Abdullah Ocak yollamış mesajı. Abim diyor Samet Polat'a, amcam Mücahit Ocak'a, tüm dostlarına, arkadaşlarına selam olsun. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar olsun abi demiş. Evet, bu arada Mücahit Ocak'a da selamlarımı yolluyorum sevgili kardeşime. Yakın olmasa da inşallah kulakları çınlar. Sevgili Mücahit Ocak'a selamlarımı yolluyorum. Sevgili Samet Polat'a da selamlarım olsun. Bu arada Abdullah Ocak'ında sizlere çok selamları var. Onu da iletmiş olayım arkadaşlar. Onlara da selamlar olsun. Evet dostlar, yine ben ne demişler? Şöyle bakıyorum. Tamam, hemen yolluyoruz. Ben diyor Çiğdem diyor. Kardeşim Taner Şahin, seni çok seviyorum. Aslan kardeşim, sabır edeceğiz. Seni çok seviyorum. Yarın gidiyorum. Özgü günlerde görüşmek kardeşim. Canım içi, Allah'ıma emanetsin. Kendine oralarda iyi bak. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Canımın içi demiş. İbrahim Erkal'dan adam gibi çalarsanız seviniz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Tamam, şarkıyla vedamı gerçekleştireceğim. Sonrasında veda reklam var. Reklamlardan sonra Taner sizlerle olacak. Onu da ileteyim. Evet, son olarak da şu notu iletiyorum. Instagram adreslerinden takip edin arkadaşlar. Bildirimleri takip edin. Yayına girdiğimde bildirim atıyorum ne zaman girip çıkacağımı. Ve yarın akşam full time yayındayım, biliyorsunuz değil mi? Yarın akşam 18'de başlıyor, 6'da başlıyor program. Ve gecenin ileriki saatlerine kadar, gece yayına kadar buradayız. 6 saat yayındayım yarın pazar gün akşamı. Onu da unutmayın. Bu arada Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. DJ Murat'ı ekleyin. Ekledikten sonra da son paylaşımlara beğeni yapın. Bakacağım yayından sonra kimler çok dinlemiş, ona göre göreceğim arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Hemen ekliyorsunuz, tamam mı? Evet sevgili Samet Polat'a sevgiler olsun kardeşime, yine ona ve dostlarına, Murat Tağan'a selamlar olsun. Ve yine bu arada öncelikle listeme vedamı gerçekleştireyim. Sevgili Merdo kardeşime, ona çok selamlar olsun. Merdo'ma benim. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna sevgili kardeşime de, ondan da Nur Senas'ına gecenin güzel şarkıları, ona armağan olsun. Sevgili Samet Ayna ve sevdiğine gidiyor. Berkan kardeşime de selamlar olsun. Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Miran Sayal'a, Yasina'ya, Nazım Bilgin'e, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin, İsmail Dal ve Zafer Kaya kardeşime de selamlarım bakidir. Sevgili yine Samet Yıldırım'a da selamlar olsun kardeşlerime. Eyvallah, onlar için gelsin, cansınız. İşte son şarkım geliyor. Sonrasında reklam var, sonrasında Taner sizlerle olacak. Kalpten Kalbe sevgili Taner'le birliktesiniz. Instagram adresimi unutmayın bu arada. DJ Murat. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı numara 58 Opet içerisinde ilk adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.05 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Cumartesi akşamında Kalpten'in buluştuğu program Kalpten Kalbe'de beraberliğimiz Pirali Saatler programının sonrasında başlıyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz ve bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyorum.

WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Yurt içi ve yurt dışında dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. Ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İlerleyen saatlerde mesaj trafiği yoğun olacağı için saat 20'den itibaren mesajınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Bizler de sırayla sevdiklerinize, sevenlerinize mesajınızı ulaştıracağız.

Merhabalar, ben Ünye C5'ten Erdal Aksu. İnsan sadece sevdiğini şair olur, başkasına hikaye Aslı Duman'a gelsin. Gel otur yanıma, şarkısı armağan olsun diyor Azer Bülbül'den. Ünye'den Erdal Aksu mesajını ulaştırmış.

Evet, ilk mesajımızı yayınlamıştık sevgili dinleyiciler ve sonrasında ikinci mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm Harun Özçelik'ten. Aleyküm selam Samsun Kapalı Yatan Yusuf Küçük Dağrı'yız. Savaş Beldek, Yasin Sarı, Ünal Eker, Köksal Köse, Oğlu Cumaliyeti Marlı, Gökhan Özdemir'e selam olsun. Bugünlerde geçer en kısa zamanda dışarıda bir aradayız inşallah diyor. Harun Özçelik'ten Armağan oluyor.

Dün gece tüm mesajlarınıza yer verdik. Bu gece de aynı şekilde cumartesi gecesi sevgili dinleyiciler. Ve A'dan Z'ye sırayla mesajlarınıza yer vermeye başlamış bulunuyoruz. Bir sayfamıza yenildiğinde tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza Play Store'dan Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip bizleri her yerden dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tutku FM, ben Ogün Demir. Cezaevinde bulunan canım kanım Aslan yeğenimin bugün doğum günü. Aslan parçam, doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni bizlere bağışlasın. Metris'in önü şarkısı sana armağan etmek istiyorum. Aynı zamanda bu şarkıyla Kavak Seyitipi'nde bulunan Halim Ahta ve Koğuş arkadaşlarına, Samsun'da bulunan Cumali Tımarlı, Enes Kayaoğlu, Yasin Sarı ve Samet Mutlu'ya, Bafra'da bulunan Fehmi Balta ve Temel Can Ak kardeşlerime de selamlarımı gönderiyorum. Rabbim sizleri özgür günlerde bizlere kavuşursun. Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok seviyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. O gün Demir'den armağan oluyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, mesajınıza yer vermeye. Samsun Açık'ta yatan ben, Burakcan Altun. Kapalıda yatmakta olan Recep Büyükdağ kardeşim, Erdalcan Büyükdağ. Yine kapalıda yatmakta olan Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Çiğdem. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle elbet bir gün. Paşa Gönlüm şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Burakcan. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65. 55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım.

İyi yayınlar diliyorum o gün Demir. Sizlerden istemiş olduğum bu parçayı. Kanım canım aslan yeğenim. Doğum günü olan bugün Samet Akyüz olacaktı. Doğum günün kutlu olsun yeğenim için. Armağan olsun demiş. Az önce ismini yazmayı unutmuştu mesajı dinleyicimiz. Gönderdi sonradan. Peki Samet Akyüz'ün doğum gününü kutluyoruz ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun.

İyi yayınlar diliyorum ben Göksel Değirmenci, Berat Efe Yıldırım, Emir Cebi, Efe Kan Ekere, Yiğit Çakma, Talha, Baycan, Alan İnce, Alihan Er abi ve kardeşlerime selam olsun. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Karayazı şarkısı armağan olsun diyor Göksel Değirmenci'den. İyi yayınlar canından bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine, ayrıca Tutku FM'de emeği geçen herkese armağan olsun. Tüm güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan Aleyna Olgun, parkı koğuşlarda yatmakta olan can dostlarım İkno Tibet, Ebru Kurt, Neslihan Uzun, Emine Sekmen, Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ, Sude Nazat, Eşmine Vertemizli ve aynı koğuşta kadar biri yaptım Rabia Karadağ. Selam olsun dört duvarlar cam bağına engel olamaz. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek. Nerede Garda şarkısı benden sizlere armağan olsun diyor. Ali.

Selamun aleyküm Taner abi, yayında nasılsın Ankara'dan Yasin diyor. Aleyküm selam Yasin, kapalıda yatağın canım yarim. Son güle bir tanem. Benim İstanbul'a geldim, Florya tarafındayım, hala çalışıyorum. Duygu'nun selamı var. Onlara da bizim gibi gün bekliyorlar. Onlar da Ayşegül'ün adına yapacağımız ziyaret düğünden sonraya kaldı. Maalesef sanırım aile kararı böyle. Rahat'ın durumu iyi, telefon görüşmesi yapabildi. Abisiyle Hakan'la görüşmeye başladık. Durum netleşti, hafta içi avukat ziyareti olacak. Süreç başlayacak inşallah, muhteşem üçlü. Rabbim sizi tez zamanda sivil hayata tekrar bir araya getirir inşallah. Aşk senin adın şarkısını armağan ediyorum diyor Ankara'dan Yasin.

Astırva Spor Salonu sevgili dinleyiciler, Ataokulu'nda güzel bir spor salonu Tutku FM bünyesinde hizmetinizde. Ayrıca kadın erkek bölümü de ayrı bir şekilde Ataokulu'nda kadınlara özel spor salonu olaraktan tek bir yer. Haftanın 7 günü açık durumda Astırva Spor Salonu ömür evlerinde hizmetinizde. Spor severleri hatırlatmış olalım ve geçiyoruz mesajlarımıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Şarkılar vardı yoktu demeyeceğiz. Bu gece sık yayınlanan şarkıları da eleyeceğiz. Onlara da yer veremeyeceğiz. Ve bir kez daha hatırlatmış olalım. Yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajınızın en sona yazıp gönderin. Bizler de şarkıyla birlikte mesajınıza yer vermeye gayret ediyoruz. İyi yayınlar Aydı Koğuş'undan Efkalı Ahmet Çoşkun, sofrasını paylaşan, boltasında dert içen kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar da değerli olan A21'de bulunan gönlümüze tak kuran Samet Yıldırım'a armağan ediyorum. Şarkı arşivde bulunmadığı için bir başka şarkı gönderiyoruz. Efkalı Ahmet Çoşkun içinde geliyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Şu anda seyir halinde dinliyoruz. Metin ben, bütün aile, dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar kapalı da C27 koşunda Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Cüneyt Eker, Yener Dündar, Refik Dündar, Celal Sakal selam ederim. Emre Temiz her şeyden haberinin olması iyi bir şey ama bazı şeyleri bilmen canımı çok sıkıyor. Senin de bu konuda hakkında görüşmemiz çok güzel olacak. Sen sadece bekle canım kocam, Fatma Temiz'den armağan olsun diyor Emre Temiz'e.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Under hoşunda yatan yakışıklı sevgilim. Eşim Eminim'e armağan olsun hayatım. Altın bize kalmasın, biz gayet iyiyiz. İki, ailenin de sana çok selamı var. Mektubun elime ulaştı. Geri dönüşü güzel olacak. Beklemede kal. Seni çok seviyorum ve çokça öpüyorum. Akıllı ol bıcırıcığım. Bıcırım. Kavuşacağız. Az kaldı. Bıcır gümüşünden armağan olsun. Aşlaftan anlamaz ki şarkısı diyor.

Selamünaleyküm, ben Efe Güler. Aleykümselam. Buradan Samsun TTP Kapalı'da A14 kavuşunda bulunan canım babam Alper Güler'e ve abim Emin Aktuman'a selamlar. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı. Belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Koca reisler özlem birikti. Elbet bir gün bu parça benden sizlere armağan olsun. Bu özel isteğim yıkılmak yok, öyle parçası armağan olsun. Efe Güler'den diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye değerli dinleyiciler. Tutku efendim, ben Ogün Demir. Samsun Kapalı'da olan Aslan yeğenim Samihcan Akyüz'ün bugün doğum günü. Doğum günüm kutlu olsun Taşan. İnşallah her şey çok güzel olacak. Umudunu hiçbir zaman kaybetme. Abin her zaman yanında, bunu asla unutma. Nice güzel yaşlara, nice mutlu günleri, nice yıllara şarkısı sana armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Ogün Demir ve sevdikleri için geliyor. Edip Akbayram yorumu, Samet Can Akyüz'e armağan oluyor bugün doğum günü olan.

0: Selamun aleyküm hayırlı yayınlar abi. Ben Murat Sağlam. Aleyküm selam Murat. C6 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenlerim Pürkan Işık, Çağlar Aslan, Selahattin Yılmaz abimi, Erkan Şirin, Fatih Demet, Mikail Yerli, Eren Yeni, Kemal Aydenk, Ahmet Çoşkun Suya, Fatih Kara Aslan'a, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci'ye, Ahmet Çoşkun'a, H18'e yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş Bektaş'a ve ismini sayamadığım beni tanıyan daha nice abi kardeşler dostlarıma selam olsun. Duvarlarda konuşmuyor şarkısı armağan olsun diyor. Murat Sağlam için giriyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar canımızın canı. Sizin balkondan Nime Sultan'la sana selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Başımızdan eksik olmayasın gül ki güller açsın şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Yasin, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor, o yüzden sevgili dinleyiciler bir kez daha hatırlatmış olalım. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Ama mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar. Güzel bir şarkı ekleyelim hemen.

Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Hasan Kazan. Aleyküm selam. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan canlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan Armağan Olsun Sen Olmayınca şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gökhan Taslıoğlu'ndan A17 koğuşuna yatan abim Harun Özçelik'e selam olsun. Az daha sabır abim, sayılı günler kaldı, yakında aramızdasın inşallah, her şey yolunda, iyiyiz, merak etme, Allah'a emanet ol. Gökhan Taslıoğlu'ndan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Kaan Uncuoğlu'na. Söyleyemediğim tüm duygularımı bu şarkıya bıraktım. Seni çok ama çok seviyorum, çok özlüyorum. Güzel günlere, özgür günlere Nazlıcan. Gecelerde şarkısı armağan olsun Nazlıcan'dan diyor.

Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda cumartesi gecesinde beraberiz. 21.10 saatlerimiz ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz hemen. Kader bile yaptım abi ve kardeşlerim. Uzatıp da sıkamadığım ellerinizden sıkarım. Yavuz Görücü, Recep Aran, Emirhan Öketi, Tolga Kılınç, Coşkun Kılınç, Samet Kılınç, Emrah Kılınç, Batuhan Yağbasan, Cevdet Özcan, Celal Aygüner, Emrullah Çırak, Baran Barış Eroğlu, Kenan Kaanoğlu, Kaan Çelik, Ertuğrul Sağlam, Alican Erdal, Taner Uslu, Adalet'in yasalarca sağlandığı onurluca yaşanacak yerlerin başında daima hapishaneler gelir. Hapishanelerde birer değirmen gibidir. Bazen insanı öğütür, bazen ise çelikleştirir. Fakat unutulmayan bir gerçek vardır ki öldürmeyen darbeler daima güçlendirir. Muhammed Emin ölmez diyor.

Evet, seri bir şekilde mesajlarınıza A'dan Z'ye yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. İyi yayınlar. Samsun TTP C1 koğuşundan Tolga Nezir, Kader Birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Togar, Volkan Özbeyli, Yahya Sesko, Yasin Yıldırım, Mervan Kalender, Soner Kara, Muratan Resul Acar, Kaan Albayrak, Bulut Zenger, Erkan Can, Çiçek, başka koğuşta yatmakta olan kardeşlerim Oğuzhan Pascal, Yunus Toygar, Batuhan Saya, Orhan Keskin, Berşan Uysal, Adem Tuncer, Serkan Kır, Doğukan Öztürk ve ismini sayamadığım bütün abi kardeşlerime sen olmayınca şarkısı armağan olsun diyor Tolga Nezir. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bu şarkıda çok istek almıştı. Ona da ilerleyen zamanda yer vereceğiz. C26 koğuşunda yatan Ufuk İşler'den, TTP Kapalı'da C3 koğuşunda yatan Kader Bili yaptığım kardeşlerim dostum Bahadır Taflan'ın doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın reis. Doğum günüm şarkısı armağan olsun Ufuk İşler'den diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya da. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A16 koğuşunda yatan kardeşim Burak Can, DG için Aç Kapıyı Gardiyan parçasını armağan ediyorum. Unutma her zaman, ömrüm yettiği sürece gururla söyleyebilirsin. Ablan hep ve her zaman arkanda, seni çok seviyorum, kendine dikkat et. İkinci oğlum ablan Gamze, DG diyerek mesajını sonlandırmış Gamze.

İyi yayınlar. A11 koşuna yatmakta olan Enes Karapelit, en başta kıymetli abilerim Miran Sayan, Nazım Bilgin, Haluk Berber, Murat Çelik, Emrah İnan ve değerli kardeşlerim Görkem Dirican, Demircan Özdemir, Salih Çelik, Kanat Erdoğan, Kansız Kaan, Albayrak, Fatih Bilgin kardeşlerime selamlarımı iletirim. BSN'in kardeşleri her an her yerde Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun diyor Enes Karapelit.

İyi yayınlar diliyorum canımın canı, ailem Merve Yenge'nin yukosunun kıymetlisi. Mesafe sadece kilometreyle ölçülür ama özlem her saniye içimde büyür. Sen uzaktasın ama kalben yukon her saniye yanında. Seni çok seviyorum, evdeyim, bir sıkıntı yok. Sen benim çektiğim en güzel hasretimsin. Hep sen varsın aklımda. Bize gelsin kalbim perşembe günü kargonun mektubunu ve bir çıkarttım hepsi beraber. Seni seviyorum Munzur Deli. Yukon'dan armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Taslaoğlu'ndan Samsun Kapalı A31'de yatan Ahmet Al Mustafa kardeşime selam olsun kardeşim, az daha sabır, yakın zamanda aramızdasın inşallah, seviyorum seni, kardeşlerin bana emanet, altın kalmasın, Allah'a emanet ol, bu şarkı senin için gelsin diyor Gökhan Taslaoğlu'ndan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Harun, ben tüm gurbetçilere gurbetten sılaya armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Peki bir başka mesajımız, Aykut Sekmen seyir tipinde yatmakta olan dünyalar güzeli eşim Emine Sekmen'e çok selamlarımı iletiyorum. Unutma ki seni unuttum, zannetme her daim aklımdasın. Umarım iyisindir, kendine iyi bak aşkım. Aşkın en güzel sözleri senin için yazılmış, bütün şarkılardaki en güzel nakaratlar senin güzelliğine bestelenmiş. Sensiz bir yaşam düşünülmüyor ki, bir tanem seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış Aykut Sekmen.

İyi yayınlar diliyorum Kaan Uncuoğlu'na. Söyleyemediğim tüm duygularımı bu şarkıya bıraktım. Seni çok ama çok seviyorum. Çok özlüyorum güzel günleri, özgür günleri. Nazlıcan'dan Armağan Olsun Gecelerde şarkısı.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Çarşamba kapalı C5 koşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Seni çok özledim prensesim. Çok seviyorum, sırf moralin olsun diye radyoya istek atıyorum. Annemin hattı kapandı pazartesi. Ulaşamazsan telaş etme ama mutlaka ara, belki o güne kadar açılmış olur. Kendine çok çok iyi bak prensesim diyor Bilge Olgun.

son bir mesaj ekliyoruz bu şarkıya. Rabia İpnan Osman'ıma, sevdiğime, sensiz zaman duruyor sanki, o kadar özledim ki seni, anlatamam, dünya karşına geçse ben yine senin yanındayım, hiç şüphen olmasın bir tanem, seni çok seviyorum sevgilim, her zaman iyi ki sen, diyor Rabia İpnan.

Bizden internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınızda uygulamayı Play Store üzerinden indirebilirsiniz. 21.30 saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar, ben Yeliz Can. Samsu T tipinde yatağın Kadir Çelebi'ye, aramızda demir kapılar olsa da kalbim her gün senin yanında. En güzel hasretimsin, seni çok seviyorum sevgilim. Yeliz Can'dan Armağan Olsun bu parça diyor denicimiz.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Berkay Şahin'den Samsun Kapalı Ağ 17 koğuşunda yatan Harun Özçelik'e çok özledik seni. En yakın zamanda gel aramıza. Bella da seni özledi, az kaldı geleceksin aramıza. Seni seviyorum 333 diyerek mesajını sonlandırmış. Berkay Şahin'den armağan oluyor sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz.

İyi yayınlar Tutku FM. Gelir gelir o yar gelir bu gece bu türküyü yokluğu içinde büyüyen adı kalbimde saklı yarime gönderiyorum. Bazı bekleyişlerin takvimi olmaz, insan sadece kavuşacağı güne inanır. Resul'e Karakız'dan o yar gelir parçası armağan olsun diyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili Dünya, Samsun Kapalıcı 26 yatan sevgilim Osman Memiş, aşkım seni çok seviyorum. Pazartesi sana güzel haberlerle geleceğim. Bazı yaşadıklarımız bize güzel kapılar açıyor. Her şey için çok az kaldı, aklım bende kalmasın ömrüm. Seni seviyorum, öpüyorum kendini. Pazartesiye kadar çok ama çok dikkat et. Bu şarkının anlamı çok büyük. Bizim için, Osman Memiş için armağan olsun diyor.

Astroloji Spor Salonu sponsorluğunda cumartesi gecesinde beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben C5 koğuşundan Kader Gürel. Kader bile yaptım. Abilerim, kardeşlerim. Cem Aslan, Şener Yılmaz, Bahadır Yazıcı, Faruk İnce, Orhan Cankır, Kaya, Yasin, Şenel, Bedirhan Kök, Sağlıçın, Taha, Yasin Duru, Cevher Bar, Doğukan, Kocaman, Doğan Öz, Fırkan Can, Bektaş, Bafra'da yatmakta olan Can Parçam, Temelcan Ak abime de selam olsun Can abim. Cem Aslan, Şener Yılmaz'a benden bu parça armağan olsun diyor. Kader Gürel'den armağan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz yayına. Ben Tokat Erbağ'dan Şabak Temiz A20 koğuşunda yatmakta olan kardeşimiz Batuhan Say'a selam olsun Batuhan'ım. Kardeşim nasılsın, inşallah iyisindir. Özlemin hala ilk günkü gibi ama az kaldı, biraz daha sabır kardeşim benim. Güzel günlerde beraber olmak dileğiyle. Kendine iyi bak, burayı düşünme, seni seviyorum. Bu güzel parça Aslan kardeşimiz Batuhan Say'a armağan olsun. Şabak Temiz'den Denizlerin Dalgası'nın parçası diyor Şabak Temiz.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A22 koğuşunda bulunan Kerim Kökçüoğlu, can parçam kardeşim. Karanlık gecelerin elbet bir sabahı var. Biz dışarıda senin hasretini çekiyoruz ama bil ki yüreğimiz her saniye o avluda atıyor. Bu parça bizden sana o demir parmaklıkları açıp dertlerine umut versin diye gelsin. Her zaman arkanda dağ gibi duran ablaların bahar bedeni seni çok seviyor. Bir ayrılık bir yoksulluk şarkısı armağan olsun diyor Kerim Kökçüoğlu, can parçam için.

İyi yayınlar. Emirhan Kökçeoğlu, Samsun TTV kapalıda yatmakta olan Kerim Kökçeoğlu, Mertcan Aslan, Ömer Çakır, Kaan Düzgün, Umutcan Koparan, Özcan Karakoç'a, Miraç Karakoç'a, Dinçay, Nazım Bilgin, Mirhan Sayala, Fatih Bilgin için armağan ediyorum. İsyan Kopacak şarkısı. Oralar size göre yerler değil, canlarım elbet bir gün diyor Emirhan Kökçeoğlu.

İyi yayınlar diliyorum. C8 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altun, Ertuğrul Katırcı, Uğur Yücel Aksu, Şenol Aslan ve tüm kader mahkumlarına elbet bir gün güneş size de doğması dileklerimizdi. Erhan Yıldız ve Yasin Yıldız Dost Meclisi'nden armağan olsun bu şarkı diyor. İyi yayınlar Gökhan Aslan ben. Sıradaki tüm güzel şarkılar dostlara ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Gökhan Aslan ve sevdikleri için de geliyor. Bu parça için son bir mesaj ekliyoruz. Hemen şarkımıza geçiş yapacağız. Selamun aleyküm ben Hasan Kazan. Aleyküm selam. Samsun T tipinde yatmakta olan abi ve kardeşlerimiz Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Ufuk Erol, İnanç Keskinoğlu, Fırkan Aydın, Anıl İnce, Alihan Er, Yusuf Küçük Ağa, Osman Çelik, Ferro Bursal, Mertcan Yiğide, Efe Kil, Miraç Doğan, Hasan Aydın, Salih Eroğlu ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Bu parça birlikte kader bile yaptım. İlker Sarı ve Bedirhan Kurt kardeşime ve Çarşamba Kadın Kapalı'da yapmakta olan kıymetli dostum Beyza Nur Yüksel'e ve Bedirhan kardeşime sevdası olan Gizem Gökmen kardeşime armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Yunus Emre, siz aleykümselam. Cezamda yatmakta olan dostlarım ve kardeşlerim Yusuf Küçük Ağa, Uğur Vural, Samet Ayna, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Emrullah İnce, Salih Çelik Kanat, Gürkan Saf, Salih Eroğlu, Mert Yiğit, Osman Çelik ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşleri Seneler şarkısı armağan olsun Yunus Emre Sisko'dan diyor. Evet, sırayla mesajınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler ve şarkılarda tabii ki yetişmiyor, mesaj birleştirme yapıyoruz. Samsun Kapalı C22 koğuşunda yatan Canber Çatı'ya içinden şu an Cansu ve Gamze ileyim. Kızların arkadaşları da var, beni merak etme, aramanı bekliyorum. Bugün de aklımda kalbimde yine sen varsın. Sesini duyamadığım her gün biraz daha özlüyorum seni. Ne olursa olsun ben hep yanındayım, seni çok seviyorum, güzel günlerimize az kaldı. Diğer yarım şarkısı armağan olsun Canber Çatı'ya diyor.

Yelçenbeden İlker Sarı, aleykümselam. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın. Ne ışıkta çoğalır, ne karanlıkta kaybolur. Yelçenbeli İlker Sarı'dan kardeşleri Tutku Acar, Abdullah Demirtaş ve Bedirhan Kurt'a. Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadın Cezaevindeki sevdası Gizem Gökmen'e. Eski Ben Öldü şarkısı armağan olsun İlker Sarı'dan. Tüm tanıdıklara ve sevdiklerine de armağan olsun diyor. İlker Sarı içinde geliyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Sonrasında bir başka mesajımız. Tüm gurbetçilere sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Yayınımızı 7/24 dinliyoruz. Fırsat oldukça tüm güzel şarkılarda Samsun'da bulunan sevdiklerime de armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış dinleyicimiz. Berlin'den geldik. Bafra'dan sizi dinliyoruz. Yanım eşime Rabia'ya çok çok selamlar. Bafralı Yaşar'dan armağan olsun diyor.

Ve çok güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırıyoruz sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. İyi yayınlar diliyorum. Murat Karatay'dan A7 koğuşunda yatmakta olan Volkan Demirci abime selam olsun abi, seni çok seviyoruz, az kaldı abi, güzel günlere az kaldı, güneşin sözü var, bize de doğacak diyerek mesajını sonlandırmış. Volkan Demirci abime armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyiler Sude Nur, Fidan Samsu TTP Kapalı'da yatmakta olan eşim Barış Fidan'a canın olayın parçasını armağan ediyorum. Bir gün o demir kapılar açılacak. O gün ne hasret kalacak ne de gözyaşı, sadece sen, ben, oğlumuz ve yarım kalan hayatımı, seni çok seviyorum. Sude Nur Fidan'dan armağan olsun diyor. Selamun aleyküm, ben Ayko Sekmen. Aleyküm selam. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan can ciğerim, kardeşim Beton Samet Yıldırım, diğer koğuşlarda yatmakta olan can parçalarım Kerem Sekmen, Batuhan Sekmen, Ahmet Bektaş, Fehmi, Şenoğlu Caner Buaya, Polat Bıçak, Mert Altınsoy, Erdinç Güney'i, Gencay Gence, Enes Çoruhlu, adı aklıma gelmeyen bütün kardeşlerime selam olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Ne faydası var, armağan olsun diyor Ayko Sekmen'den. İyi günler, ben Mustafa Karaçam. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan Yusuf Küçük Ağa, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Emrullah İnce, Osman Nuri Çelik, Usala, Bero'ya selam olsun. Söz Güneş'in sözü var, elbet bir gün, elbet bizim için de duacak. Yıkılma şarkısı armağan olsun Mustafa Karaçam'dan da.

yayınlar Samsun Kapalı'da Doğan Can Yürük, yine Samsun Kapalı'da yatan canım kardeşim Samet Can Aküz doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelir. Samsun Kapalı'da bulunan kardeşlerim selam ve sevgilerimle doğum günü şarkısı armağan olsun diyor Doğan Can Yürük. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Bu gecenin en çok istek alan şarkılarından bir tanesi oldu yine. Keşke mümkün olsa tüm şarkıları da mesajla birlikte yayınlayabilsek. İyi yayınlar Kayseri'den Bülen Samsun'un Çarşamba'da yatan kızım Melike Yılmaz Koç arkadaşları için. Yıldırım Budak'tan Can Ağlar armağan eder misiniz? Seni çok seviyorum ay parçam. Allah'ım emanetsin diyor Kayseri'den Bülent.

günler, ben Ayşegül, Safra'nın babasıyım kızım, biz iyiyiz. Seni çok seviyoruz, selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Gönüller bir olduktan sonra mesafeler engel değildir. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyor Ayşegül, Safra'nın babasından armağan oluyor. Evet, son bir mesaj ekliyoruz, hemen şarkımıza geçiş yapıyoruz. Bu arada şarkımız yayına girsin seri bir şekilde sevgili dinleyiciler ve bakalım mesajımıza. İyi yayınlar diliyorum. Tokat Erbağ'dan ben Yiğit Han. A20 koğuşunda yatağın canım abim Batuhan Say'a. Sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Yiğit Han'dan armağan olsun diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 20 ve 22 saatler arasında, sonrasında da Samev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam edeceğiz. İYNR Samsun T-Tipi Kapalı'da C4 koğuşundaki Sefa Ediz için beni bul anne parçasını armağan ediyorum diyor. Sefa Ediz için armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, iyi ki varsınız. Günler geçiyor, hayat devam ediyor ama insanın aklı bir yerde takılı kalınca hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Benim aklımda, kalbimde hala sende Resul'e, kara kızdan aklım sende parçası armağan olsun diyor.

Bir başka mesajımızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda rengine armağan olsun. Sabırla ve zamanla oğlum tüm güzel şarkılar. Bülent'ten namı değer köylüden armağan olsun Arda rengine diyor. Seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Peki bir başka mesajımız. İyi yayınlar A2 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş aynı sofrayı paylaştım. Abilerim Anıl Kılınç, Doğukan Yılmaz, Batuhan, Burhan Dinç, Azem Adanur, kardeşlerim Emir Şener, Azyan Hünerli, İbrahim, Can Kaya, farklı koğuşlarda olan canlıların başta Enes Yorulu, Çetin Kalaycı, Ahmet Hamdi, Enes, Kemal Ercan, Osman Bayrak ve Vedat Yüksel, Okan Bayraktar, Yasin Yangöz'e armağan olsun diyor Alper Ustabaş'tan.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Küboşum, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Sana yazmak hep iyi geliyor ama bazen kelimeler yetmiyor. Gün içinde ne olursa olsun aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Çok şey anlatmak istesem de bazen sadece iyi ol demek bile yetiyor. Aslında çünkü sen iyi olunca ben de rahat ediyorum. Hayatın içinde konuşurken bile bir an dönüp seni düşünüyorum. Gülüşün geliyor aklıma, içim yumuşuyor. Ne olursa olsun sen benim için hep özel kalacaksın. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Gül bahçesi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

0: açar benden başka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül.
1: İyi yayınlar. Lavant ailesi olarak A19 koğuşunda olan oğlum Mücahit Ayasen'in için sonuna kadar savaşan bir ailen olduğunu sakın unutma. Bu bir sabır sınavı ve biz bu sınavı seninle birlikte geçeceğiz. C12 koğuşunda olan eşim dedi Murat için armağan ediyorum. Seni yazdım şarkısını armağan ediyorum Lavanta diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Koray Mert'ten arkadaşı 56'ya ve bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan oluyor. İyi yayınlar, selamun aleyküm. Ahmet Can Şentürk, Bedirhan Dayık, Samsun Kapalı'da yapmakta olan Samet Çam. Şarkı Enver Yılmaz'dan. Yol karardığında elveda diyen hainde can cürüm diyerek mesajını sonlandırmış Ahmet Can Şentürk'ten. İyi yayınlar dilerim. Samsun Kapalı'da yatan Kürşat Dumanoğlu, Mehmet Can Dumanoğlu için Köşe Bucak şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim diyor dinleyicimiz. Mehmet Can Dumanoğlu içinde geliyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Rübeyda Özbakı. Samsun'un T-Tipi Kapalı'da B26 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Veysel Kaplan, bir kavuşmak kırk hasreti anından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret değil de dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin sevgilim diyor. Gel şarkısı armağan olsun diyor. Evet, mesajları tekrar göndermeye gerek yok. Görüyoruz ekranımıza ama zaman sevgili dinleyiciler, şu an zamanla ilgili biraz sıkıntılarımız var. Bir dinleyicimiz 50 defa göndermiş mesajı, sağlık olsun, canı sağ olsun. Görüyoruz ama o da tabii ki erken yayınlanmasını istiyor. O yüzden sıradaki şarkı yazın, mesajlarınızın hızlı seri bir şekilde yayınlanmasını istiyorsanız sıradaki şarkı yazın, güzel bir şarkıyla birleştirelim mesajınızı hemen. İyi yayınlar. Çarşamba Açık'ta yatmakta olan B5 koğuşunda yatan sevgilim Gürkan Aydemir. Seni çok özledim oralarda. Canını sıkma, ben annen, ablan, hepimiz seni bekliyoruz. Allah sabredenlerle beraberdir. İnşallah 20 gün sonra yanımızdasın. Otogarda sarılacağımız günü dört gözle bekliyorum. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Her şeyim, Hazar Yıldız, geleceğim, bekle beni şarkısı armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hayatta bu günleri görmek de varmış ama ben inanıyorum bu günler geçecek. Bu günler geçecek, az sabretmemiz lazım. Biz sadece seni düşünüyoruz. Her zaman aklımızdasın. Bedenen yanımda olamasak da ruhen senin yanındayız. Bunu hiçbir zaman unutma. Allah'ın izniyle seni oradan alacağız. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Bilon parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Tutku FM 105.0'dasınız ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yanıma Can olanım. Yukosu'nun mermesi yalnızlık. Zannetmeyin ki kimsesiz olmaktır asıl yalnızlık. Kimsen varken kimsesiz kalmakmış. Gülüşünde benim bütün umutlarım, senden başka yoldaşım olamaz. Sen benim gönlümün rızkı, yüreğimin ezber ettiğim duamsın, yalnız değilsin, bunu unutma. Güzel günler yakındı, derya bedavacı gel bahtım kar beyazı. Bu defa benden sana armağan olsun, iyi geceler sol yanım diyerek mesajını sonlandırmış Yuko.

Güzel bir mesajımıza geçiyoruz. Canım kardeşim Enes'im, seni çok özledik. Geçecek bu günler, yanımıza olacaksın Rabbim. Her şeyin en güzelini nasip etsin sana. Ablacığın Sema Nur'dan armağan olsun Enes'im için diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ben Umut Tuncer. Samsun Kapalı Yatmak'ta olan can yoldaşım Emrullah Keskin'e selam olsun kardeşin. Her koşulda hep arkanda, bu hasret elbet biter. Bugünlerde geçer dostum. Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Toza döndüğün parçası armağan olsun diyor Umut Tuncer'den. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Mesajlarınızı yetiştirebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Şarkılar içinde gayret ediyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Taner abi, ben Efe Kansay A20 koğuşunda yatan Aslan kardeşim Batuhan Say'a selam, sevgilerimi yolluyorum. Aslan kardeşim, seni çok seviyoruz. Sen iyisen biz de iyiyiz. Kendine çok iyi bak. Bizi düşünme, sabır kardeşim. Güzel günler göreceğiz inşallah. Seni çok seviyoruz. Dikkat et kendine, Allah'a emanet ol. Batuhan Say ve koğuş arkadaşlarına, ayrıca Ahmet Bektaş, Caner Buğa, Kerem Sekmen kardeşlerime de armağan olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Efe Kansay diyor.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Evet, Samet Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Sevgili oğlum Koray Mert de bu gece beni ziyarete geldi. Samet Gayrimenkul'ün sahibi kendisi. Evet, Tutku FM bünyesinde Samet Gayrimenkul Atakum'da hizmetinizde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Selamun Aleyküm Harun Özçelik'ten. Samsun Kapalı Yatan Yusuf Küçük Dağ Reis, Savaş Beldek, Yasin Sarı, Ünal Ekere, Göksal Köseoğlu'na, Cumali Tımarlı, Gökhan Özdemir'e selam olsun. Bugünlerde geçer en kısa zamanda dışarıda bir aradayız inşallah diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki, diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına, armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. WhatsApp'tan bir soru geldi, ona da birazdan cevap vereceğiz. Şarkı arasında biraz yoğunluğumuz var ama tüm mesajlarınıza endişe etmeyin, yer vereceğiz. Yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Tutku FM ailesi, ben Bülent Namı Değer Köylü. Canım oğlum Arda Rengi'ne selam olsun, oğlum seni çok seviyorum. Güzel günlerde yeniden sarılacağımız günleri bekliyorum. Baban her zaman senin yanında. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Peki.

günler diliyorum ben Nur. Canım kanım aslan parçası kardeşim Baran Ünlü Özdilek. Oğlum en kısa zamanda yanımızda olma dileğiyle. Seni çok seviyoruz. Herkesin selam var unutulmadın. Elbet paşam. Ben Nur'dan armağan olsun diyor.

0: unuttun. Hani benim gençliğim.
1: Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Şu anda saymadım ama geceye dair bekleyen o mesajımız var. Yayınımızda gece yarısına kadar devam edecek. O gün Şahinbaş, Oğuz, Ercan, Barış'tan armağan olsun A26'da yatan Oğulcan Şahinbaş'a gelsin. Seni en yakın zamanda seni bekliyoruz Oğulcan diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Ömer Faruk Şeker. Aleyküm selam Ömer Faruk Şeker. Öncelikle aynı çatı altında kader birliği yaptım abim, kardeşlerim, reisim Can Altıntaş, Ceyhun Aslan, Mustafa Angay, Adem Çolak, Hakan Özdemir, Efe Gülana, Baran Özkan ve farklı koğuşlarda olan Mert Çantogar, Volkan Özbeyli, Zaza Yasin, Berkutay Vural, Bedirhan Demirci, Efe Atmaca, Enes Saçkın, Yasin Şenel Kaya, Şenel Mert Uyar, Tulgar Aslan ve açıkta olan Ergün Kıllı, Resul İlkin, Bedirhan Çavuşoğlu, Yetki Öse'ye selamın bakidir. Yol karardığında elveda diyen haindir. Yaralı kartal parçası size armağanımdır diyor Ömer Faruk Şeker'den.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda cumartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Takvim yaprakları 8 Ağustos'u gösteriyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sen uzaklarda olsan da kalbimin en güzel köşesinde yaşıyorsun. Geçen gün özlemin, her geçen gün özlemin biraz daha derinleşiyor ama sevgim de bir o kadar büyüyor. Bazen bir şarkıda, bazen gecenin sessizliğinde seni buluyorum. Bil ki zaman geçse de, yollar uzasa da sana olan sevgim hiç eksilmeyecek. Çünkü sen hasretine bile sevgiyle katlandığım en güzel hikayemsin. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, ile desen parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Yine de sen güzel bir yorumu geride bıraktık değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Aykut Sekmen. Aleyküm selam Aykut Sekmen. Samsun Çarşamba Seyit ipinde yatmakta olan gülüşüne kurban olduğum canım eşim Emine Sekmen. Unutma ki her baktığım yerde sen varsın. Bazen sıradan bir günün içinde durup düşünüyorum. Hayatın güzel taraflarını bana en çok sen hatırlatıyorsun. Seni bir serçenin gözyaşı kadar çok seviyorum. Eriyorum günden güne şarkısı Aykut Sekmen'den, armağan olsun diyor.

Bütün olgunlaşları kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Özlü sözler yeni sayfamızdan paylaştı. Sizler de özlü sözleri seviyorsanız Instagram'da ve Facebook'ta özlü sözler yeni yazarak sayfama ulaşabilirsiniz. Özel sayfam kalpten kalbe taner şeklinde sosyal medyada. Tutku FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ebru Akbaş'tan Türkan Akbaş'a kusura bakma şarkısı armağan olsun seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Ebru Akbaş'tan Türkan Akbaş'a armağan oluyor.

Evet, şu anda 3-4 mesajımız var geceye dair. Bekleyen gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz seri bir şekilde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar eşim Azar Göç. Hele seslenmek istiyorum. Gün doğmadan neler doğar? Az daha sabret. Sen orada hasta olmuşsun. Burada benim için yanıyor. Moral olsun istediğim. Burada benim için yanıyor. Moral olsun istediğim. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendini. Yürüyorum dikenlerin üstünde türküsünü. Sana armağan olsun Hasan kocam. Azar Göçer için gelsin diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Selamünaleyküm, iyi yayınlar abi, ben Cengiz Sisko. Aleyküm selam Cengiz Sisko. Samsun Kapalı Dağ altı koğuşuna kader bile yaptım. Emre Yanak, Oktay Yanak, Tansel Yılmaz, Sinan Kara, Anıl Bayrak, Halil Can Taşkın, Kübra Yılmaz, Furkan Bütün, A6 koğuşundakilere selam olsun. Kızlarım Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Salih Eroğlu ve bütün dostlara selam olsun. Anıların selamının kavuştuğu gereken kişilere aklın kalmasın kardeşim Emre abim. Selamının kavuşturmam gereken kişiye ulaşmaya çalışıyorum abim. Aklın kalmasın, en kısa zamanda kavuşacağız abim benim. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle cam parçalarım. O güneşin size, o güneşin bize sözü var. Elbet bir gün bize de doğacak cam parçalarım. Elbet bir gün Karayazı şarkısı armağan olsun diyor Cengiz Sisko'dan.

İyi yayınlar. Gecenin en sessiz vaktinde bile adın yankılanıyor yüreğimde. Özlemin içimde dinmeyen bir rüzgar gibi eserken sevgin en karanlık günlerime ışık oluyor. Aramıza giren duvarlar ne sevgimi eksiltebilir ne de sana olan bağlılığımı. Bil ki her geçen gün seni biraz daha seviyor, biraz daha özlüyorum. Ve bir gün tüm bu hasretin yerini gözlerinin verdiği huzur alacak her şeyin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Karayazı parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi günler. Samsun Kapalı'da C8'e yatmakta olan Hüseyin Çetin canım her şeyim. Bugün 6 yılımız doldu. Seninle beraberliğimizin dolu dolu günlerimiz oldu. Rabbim tez zamanda kavuşursun bizi. Bebeğim meleğinden selamlar. Yarime haber salın şarkısını armağan ediyorum. Hüseyin Çetin için armağan olsun diyorum.

Kapalı FM'de yayınlar, ben Eylül. Samsun Kapalı'da bulunan sevgilim Berçan Yiğit'e gelsin. Seni 16 yaşında sevdim, şimdi 20 yaşındayım ve hala aynı. Sevgili, seni seviyorum. Sen benim ilk aşkım, gençlik yıllarımın en güzel hatırası ve kalbimdeki tek sevgilimsin. Yıllar geçti ama sana olan sevgim hiç değişmedi. Seni hep seveceğim. Berçan, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Eylül için geliyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar diliyorum. Samsunca'ya 27 koşunda olan Çağatay Coşkun'dan canım abim. Bahadır Tablan doğum günü kutlu olsun C27 ve diğer koğuşlarda yatan arkadaşlarımı da armağan olsun can parçam, seni seviyorum. Mertcan Kaya'dan selamlar, yalnız kurt parçası armağan olsun diyor Çağatay Coşkun'dan.

ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

23.16 saatlerimiz cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında Samet Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz Tutku Efendi. Bir yınar deri gömleğini Resul'e istiyorum çünkü sen yokken anladım. İnsan bazen bir kişiyi değil, onunla kurduğu bütün hayatı özlüyormuş benim içimde. Yarım kalan ne varsa senin adına susuyor. Bu şarkı yokluğunu alışamadığım bir lokmayı böldüğüm adama, kara kızdan her şeyim Resul Dalbey'e armağan olsun diyor.

Evet, varsa mesajlarınız, sevdiklerinizi iletmek istediğiniz gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Tutku efendim, selamun aleyküm, ben Mert Karataş. Aleyküm selam Mert Karataş. Buradan Samsun'da bulunan abilerim, kardeşlerim, canlarıma selam olsun. Başta abim Yağız Özbala, Selahattin Sinecek, Mustafa Angay, Yasin Sarı, Emre Elibeler, Onur İhtiyaroğlu Efe, Melih Kaya ve Samet Yıldırım'a, kardeşlerim Pırat Çataloğlu, Efe Eren, Güneş, Murat Aşkın, Miraç, Karakoca, Meriç, Öztürk'e, Barış Akpınar, Emirhan Keskinoğlu ve Şeref Efe Aydın'a selam olsun. Göğsümüzde filizlenen o tavizsiz umut bir çocuğun saflığı değil. Bu fırtınadan sağ çıkacak bir hükümdarın zafere olan inancıdır. Ya içeride ya da dışarıda ölüm takvim tanımaz, yaşananlar unutulmaz. Başınızı dik tutun, umudunuzu kaybetmeyin elbet bir gün. İsmini saydığım tüm abi ve kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Dostum parçası abim ve can yoldaşım Yağız Özbala'ya da armağan olsun diyor Mert Karataş.

Bir yener Samsun kapalı daha 20 koğuşuna batman saya. Seni çok özledim bir tanem, sesini duymadan geçen günler bitmek bilmiyor. Pazartesi bekliyorum her gün, 3 gün kaldı, 2 gün kaldı diye diye gün sayıyorum. Yani anlayacağın, ben sevgine değil direkt sana bağımlıyım. Umudunu sakın kaybetme, çünkü ben hala seni bekliyorum, hem de hiç vazgeçmeden. Seni çok seviyorum sevgilim, kendine dikkat et. Sevdiğin parçası Batuhan Say'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar dilerim. Çok farklı bir dünyasın şarkısını armağan ediyorum dervesinden Sergen Akbaş'a armağan olsun. İnsan uyumadan önce kimi düşünüyorsa ona aittir. İyi geceler uzaktaki yakınım. Mervesinden Sergen Akbaş'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hazar Göçer, sen benim umudumsun. Bizim sana dik duruşuna ihtiyacımız var. Bu cezaevi senin rahat şartlarda olduğun bir yer. Sırf dışarıda ben varım diye bu sancın senin şerefine kurban olurum. Şerefin başın var olsun. Aslan kocam Hazar Göçer'e, bir de canım kardeşim Zerda Doğan'a gelsin. Seni ben unutmadım. Kendine iyi bak. Canımın içi elbet bir gün Hazar Göçer diyerek mesajını sonlandırmış.

Bizden internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağan ediyoruz. En güzel şarkılarımızı sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. TTPC'ye 22 koğuşuna yatan eşim Turan Çam. Sen orada yalnız değilsin. Kalbim her saniye seninle atıyor. Bu karanlık günler gelecekteki aydınlık günlerimizin bedeli. Rabbim sabrını arttırsın. Dualarım her gece senin koğuşuna yoldaş olsun. Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Bu günler de geçecek. Elbet sabır eşin. Yıllar utansın şarkısı armağan olsun. Turan Çam için diyor.

Evet, cansever de hayatını kaybetti sevgili dinleyiciler. Bir süredir tedavi görüyordu. Kanserde Allah rahmet eylesin diyoruz cansevere ve aldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. İyi günler Kirbem Onur. Türk Alpe'ye düşme parçasını armağan ediyorum. Kirbem her daim yanındayım. Fevzi Mehli'den armağan olsun diyor. Onu Türk Alpe armağan olsun diyor.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

İyi yayınlar Tutku FM Köylü'den Arda Rengi'ne evladım. Sabır en karanlık günlerin en büyük gücüdür. Bugün demir kapılar ardında olsan da hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Umudunu kaybetme, seni bekleyen, seni seven bir ailem var. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış ve Arda Rengi'ne armağan olsun diyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz. Varsa mesajlarınız son 3-4 dakika içerisinde gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Son olarak ve Samev Gayrimenkul sponsorluğunda cumartesi gecesinde yine Tutku FM Karakalı seni yok yere mahpus eden kader, benim de içimde bir ömürlük yara açtı. Sen dört duvarın ardında, ben hasretin içinde kaldım. Ne yaşadıklarımızı unutabildim, ne de senden vazgeçebildim. Bu şarkı kaderin ayırdığı iki yüreğin susmayan sesi olsun. Ben Karakalı Her Şey Mesut Dalbey'e armağan olsun diyor.

Saat 20 itibariyle başladı mesaj trafiğimiz ve yayınımız sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. Saatler gece yarısını gösteriyor. Beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Takibinde pazartesi akşamında 20.00'da aynı saatte buluşmak üzere. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve geceye dair bekleyen son bir mesajımız. Yenar kurban olduğum sen, gönlüme düşen en sessiz şehirsin. Adını her anışımda içimde umut çiçek açıyor. Yokluğunda ise zaman ağır akıyor. Ne mesafeler seni benden uzak edebildi, ne de geçen günler sevgimden bir şey eksiltebildi. Ben seni yıldızlar kadar uzak, nefesim kadar yakın seviyorum. Bir gün vakit bizi yeniden aynı duanın içinde buluşturacak. O güne kadar kalbimin en güzel köşesinde, dualarımın en içten yerinde hep sen olacaksın. Seni kelimelerin değil, yüreğimin anlattığı kadar seviyorum. Moralini yüksek tut, üzerini ört. Yarın yine senin radyo başında olacağım. Kocaman öpüyorum seni. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin

de bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane.

0: Kuşku FM 105, duyguların frekansı.
1: Ölüm bana yakın, canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yâri.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.